Sabah gündaji gelek yok hoş el vertenge Mariska. Ja dori intişte kodeli hari zede mara şabini hazbeke afs behin bibirin ge damako tabiyeti jitil gündava das proja hobeke yanji hatta kotul balada bejim finkaye o şinkaye balada o sabah hoş sabah henik o de helako behin amar el havini firabe o mare havini je hazbeke bil adi havini çıqisi germ be ivari habekiti hamlandım.

bizim varar ve azadin işler çinli var. Bramsane ki meydani var. Kendi de gül yazın avar, cehim bezade avarın. Bezarım esmer, dildarım esmer, dildarım.